0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: My name is Mahsa Amini.
3: I'm Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
5: Özgürlük için.
6: Mahsa Amini.
7: Mahsa Amini.
8: Mahsa Amini.
9: Kız kardeşlerimiz için.
10: İnadına isyan.
11: İnadına isyan.
12: İnadına özgürlük.
13: İnadına isyan.
14: İnadına özgürlük.
15: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
16: Women.
17: Life.
18: Freedom.
19: Mujeres, vida, libertad.

0: Patlayan.
1: En azadi, azadi, azadi.
2: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
3: Bu özgürlük direnişinde.
4: Birlikteyiz.
5: Yanınızdayız.
6: Ve güçlüyüz.
7: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
8: Özgürlüğü için mücadele eden
9: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
10: My sisters in Iran.
11: Tüm kalbimle yanınızdayım.
12: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
13: Kalbim sizinle.
14: Kendi yaşam hakları.
15: Özgürlükleri için direnen
16: tüm kadınların
17: sonuna kadar yanlarındayız.
18: We as the Turkish female filmmakers.
19: We stand in solidarity with our sisters
20: and LGBTI people of Iran.
21: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
22: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
23: الكل المرأتي الحق في الحرية والاختيار.
24: Şimdi onların sesi olma zamanı.
25: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
26: Ben en Iran.
27: We are with you.
28: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
29: You'll never walk alone.
30: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
31: Mahsa Amini.
32: Mahsa
33: Amini.
34: Mahsa Amini.
35: Mahsa Amini.